gittim. Çamurdan beri. Karnım şimdi gidiyorum ekmeğe. Götüyor. Ama şu an şey ise orada modern şartı diyelim ekmeğe. Yapsa da açtığı çarşımız normal kendilerine. 2 kilo. 2 kilo da öyle.